İslam Uz Radyosu. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotibdur iffat, jo'mardlik, karam butun. Oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: faqirlik va gunohlarni ketkazadi. Hajj mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Nasoiy va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziy sahih degan sharh haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini yaxshilab ketkazish uchun bosqonni ketma-ket bosib, bolg'oni ustma-ust uradilar va maqsadlariga erishadilar. Guvohlarim yuvilsin, faqirlikdan qutulib boy bo'lay degan banda ham hajdan keyin umra qilsa maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatni o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda hajji mabrur qilishi lozim ekan. Ya'ni haj qilganda hayosiz gap-so'zlardan tiyilib, fisqu fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husni xulq ila haj qilmog'i kerak. Ana bi Sa'id radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج رواه البخاري في فضل الحرم أبو سعيد رضي الله عنه دن رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم البتة Ya'juj va Ma'jujning xurujidan keyin ham baytni haj va umra qilinadi, dedilar. Buxoriy Haramning fazlida rivoyat qilgan. Shar. Demak, qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan, ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sel kelib, Harami Sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir. Ummu Salamata radhiyallohu anha an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man ahalla bihajjatin aw umratin min al-masjid al-aqsa ila al-masjid al-harami" غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم dediler kim Masjidul Aqsa'dan Masjidul Haramga haj yoki umra uchun ihrom bog'lasa uning avvalgi va oxirgi gunohlari mag'firat qilinur yoki unga jannat vojib bo'lur, dedilar. Abu Davud, Ahmad, Ibn Moja rivoyat qilganlar. Sharh. Bu hadisi sharifda Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab, haj va umra qilish alohida fazilatga ega ekani ta'kidlanmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima uchun aynan shu ma'nodagi hadisi sharif kelganini alohida mulohaza qilishimiz lozim. Kaminaning fikricha, bu bir payg'ambarlik mo'jizasidir. Ayni shu ma'noda bizning kullarimizga kelib, o'zini namoyish qildi. Hozirda Masjid Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish mashaqqatli va sharafli ishga aylandi. Haqiqatda ham Masjidul Aqsodan ihrom bog'lab, haj yoki umra qilish oldingi va keyingi gunohlarning mag'firat etilishiga sabab bo'ladigan va jannatni vojib qiladigan ishga aylanib bormoqda. Valinnasaiy vafdullohi salasa al-g'ozi val-hajju val-mu'tamiru. Nasaiyning rivoyatida Allohning mehmonlari uchtadir: g'ozi, hoji va umra qiluvchi deyilgan. شر بو روایتتن هم حج و عمره فضیلتلی عبادت در اکنه آچک گرنب تروبده. اوش بو حدیث شرفده حج و عمره عبادتلرنه ادا اتوچ مومن غازیگه تینلشترلمقده. البته هر بر حاجه و عمره قلوچه وزی ادا اتیادکن حج یا که عمره عبادتنین خنچلیگ اولوغ عبادت اکنلگنه انگدبیت ماغه و اولرنین قدرنه بالماغ لازم. عن جابر رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم حج ثلاث حجج، حجتین قبل ان يهاجر و حجتا بعدما هاجر و معها عمره، فساق 63 بدنه، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. رواه الترمذي. جابر رضي الله عنه دان روايات خرنادة نبي صلى الله عليه وسلم 3 مرته حج قلغانلار، 2 مرته هجرت قلشلاردن алдын و 1 مرته هجرت قلغانلاردن кийин. Ошондо умра ҳам қилганлар. 63 та туяни ҳайдаб келганлар. Ҳазрати Али Ямандан қолганларини олиб келган. Ошаларнинг ичида Абу Жаҳлнинг бурнига кумуш халқа тақилган туяси ҳам бор эди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам уларни сойдилар ва ҳар бир туядан бир парча гўшт олиб пиширишга амр қилдилар, унинг шўрвасидан ичдилар. Tirmizi rivoyat qilgan. Shar. Bu rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhaning ihramdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, otam menga shuni amr qildilar, dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot, rost aytibdi, rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding? Dedilar. Allohim, Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrati Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrati Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

Le. Allah için bilmez. Fakat istekmele imanahu. Ev kema kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu adam Allah için birse, Allah için bilmese, Allah için yakış görse, Allah için yaman görse, şu adam imanını kamul kıptı. Diyenler. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bizi kastımız Allah'ın razılığı buluş gerek. Huda'nın razılığı buysa, Allah Celle ve Ala bizni yakış görse, hemen adamımızı yakış görürler. Suretul Meryem'de bir ayet-i kerime var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم بر ذاتلاري كي إيمان كتردلر صالح عملارنا قندلر ولارنا خدا يخش كورد شو تفسير ده بر حديث كتردلر پیغمبر عليه الصلاة والسلام دن الله جل وعلا بر بندن يخش كورسا Hazreti Cebrail aleyhisselamını çakırırken de ey Cebrail ben fulanımını fulanını yakış gördüm. Siz hem yakış görün derken. Hazreti Cebrail aleyhisselam eterkenler ki ey Rabbim sen yakış görgen bilsen ben hem yakış gördüm. Bütün alamı melekutta malaike-i mukarrami binlerge bütün uşa Beytül Ma'mur etrafıdaki bütün arşını etrafıdaki malaike-i mukarrabinlerge Hazreti Cebrail aleyhisselam ilan kılırkenler ki Ey malaikeler, Hudayi Teala falan ibn falanını yakış görüptü, sizler hem yakış görünler, der ikerler. Hemeleri yakış görüşürken, yani uşanda o adamda Allah yakış görgenden ki hemen yakış görüldü. Bizim maksadımız Rabbül Alemin'de muhabbetini kazanış. Huda bizi yakış görsün. Allah bizi yakış görgenden ki hemen bizi Huda yakış görsetip koyardı. Hemen bizden korkutup koyardı. Kirey bizi haybetlenediyon kıp koyardı. Rivoyatlarda bor Madina-i Munavvaraga bir sher kirib qoldi sahrodan. Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajohu borsalar mundoq bo'ynini egib turdida quloqidan ushab Madinadan olib chiqib sahroga to'g'rilab qo'ydilar. Yana indamasdan u ketdi. Hammalari gapirishdiki odamlar bag'da vo Ali zo'r ekan sheram indamay qoldi uni oldida deganda men zo'r emasman, men Allohdan qo'rqaman dedilar. Hazrati Ali karramallohu vajohu. Biz Hudayi Teala'dan korksak, hemmeni bizden Huda korkutup koyardı. Allah o bize haybet verirdi. Allah bizi yakış görse, Allah Celle ve Allah'ın muhabbetini kazansak, Huda hemmeni bizi yakış görsetip koyardı. Bu hakikatler, Şeyhimiz rahmetullahi aleyhine, işte hayatları da biz kurganımız bu nesillerde hemmesin. Huda'nın muhabbetini kazanaylık, Allah Celle ve Allah bizi yakış görsün, hemmeni Hudayi Teala, bizi yakış görsetip koyardı. Şimdi kıskara kılıp yapıradıkken bulsam, ökşünü yakış görüşlük, ökşünü kalbilerde eğitip ötkenim, işte ihlas bor, Allah'ın razılığı bor, Huda'nın muhabbetini kazanış bor. Ne acep ki Huda'yı Teala'nın vadesi bor, elbette Huda'nın ulamalarını, birinci oranda ahli ilim, ulamalarına Huda yakış görmese ilim vermeydi. Allah yakış görgen bendesini, gam teşvişini, Din, dini diyanat kılıp koyardı. Mevlana Ali'l Qari rahmetullahi aleyh Mirqatul Mafatih'de Mişkatlı şarhıda eyt ediler ki kıyamette ulamalarını, alımlarını hemesini Huda'yı Teala bir cöyge cemleydi. Şimdi alımda hem hata var, kemçilliği var. Masum bir günahlar, peygamberler halas biz itikadımızda. Kage hemen de hata var işi mümkün. Yine ulamalarını toplaydı da ey beni alım bendelerim. Agar men sizlarga u dunyoda yaxshilikni xohlamaganimda ilm bermasdim. Sizlarga yaxshilikni xohlaganimdan ilm berdim. Sizlarning xatolaringdan men o'tdim. Kiringlar jannatga deb ulamolarni to'plab, Xudo jannatga kirgizib yuboradi degan rivoyatni keltiradilar. O'shanga o'xshagan aytib o'tdik, bu kishini shaxslari, bu kishini hayotlari o'sha faqatgina shu islomga, dinga, millati hidoyatiga baxshida bo'lgan umr Ming afsus, uzoq yashamadilar. Albatta, yoshlarini yosh deymiz, yosh o'tib ketdilar. Lekin shu umrda ham mana qancha-qancha millat uchun, shu millatni, vatanni kelajagi uchun, hozirgi xalqimiz, kelajak avlodimiz uchun o'zlaridan bir qancha ajoyib bir durru gavhardan iborat bo'lgan meroslarni qoldirib ketdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Mavtul olimi, mavtul olamiydi. Bir olimni o'limi

Hazrati Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxirgi zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrni fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l. Tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar degan. Imom Malik ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha. Allohning masjidlarida uning ismi zikr qilinishini man etgan va ularni buzishga harakat qilgandan ham zolimroq odam bormi? Bu oyat Baytul Maqdisni fath qilib, ibodatni man qilgan, cherkovni kuydirgan va masihilarni bitta ham qo'ymay kaltaklagan rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarimi axloqi nabiyil karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobi bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. Yetti, g'uluv fahmi ozlikning dalilidir. Sakkiz, g'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. To'qqiz, g'uluv yurakni siquvchi omildir. O'n, g'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. Amaliy g'uluv dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjidga kirib, ikki ustun orasiga tortib qo'yilgan arqonni ko'rdilar va bu qandoq arqon dedilar. Bu Zaynabning arqoni,
charchab qolganida unga osiladi deyishdi. Shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charchasa uxlasin dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. An ibn Abbas radhiyallahu anhu qol: "Baynama an-nabiy sallallahu alayhi va sallam yaxtubu idh huwa bi rajulin qa'imin fas'ala anhu faqalu Abu Isra'ila nadhara an yaquma wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasuma faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam muruhu falyatakallam وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنادة نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريات كان إدلار بردان أفتاب دا تكترغان أدام نكور قادلار و او حق دا سردلار بو أبو إسرائيل تكترمقنا وترمسلكنا سايدة ترمسلكنا gapirmaslikni va roza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, rozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy quluv odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy quluv haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy quluv. E'tiqodiy g'ulovga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. An أبي سعيد رضي الله عنه يوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة لم تحصل من ترابها في أديم مقروط فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيدن الخيل القمة على سته فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله
ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مكف فقال: إنه يخرج من ضيدأ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه. قال: لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمودا. علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء tuprog'idan tozalanmagan yombi tillani qarz ila oshlangan teriga solib yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Xoyl va Al-Qama ibn Ulosa orasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi: Ulardan ko'ra bunga biz haqli edik, dedi. Bas bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetdi va menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman. Menga ertayu kech osmonning xabari kelib turadi, dedilar. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib: Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing, dedi. Shorin qursin, yer ahlining Allohdan qo'rqishga eng haqlisi men emasmanmi, dedilar. So'ngra haligi kishi ortiga qaytib ketdi. Shunda Xolid ibn Valid: Ey Allohning rasuli, uning bo'yniga zarba beraymi, dedi. Yo'q, ehtimol u namoz o'qir, dedilar. Qanchadan qancha namozxon tili bilan dilida yo'q narsani aytadi, dedi Xolid. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Albatta, men odamlarning qalbini teshib ko'rishga ham, qorinlarini yorib ko'rishga ham amr qilinmaganman, dedilar. So'ngra u zot ketib borayotgan haligi kishining ortidan nazar sola turib: Mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatl qilardim, dedilar. Ushbu hadisi sharifda keyinchalik chiqib, dinda g'uluvga ketib, musulmonlar orasida fitna chiqaradigan toifa a'zolarining ba'zi ko'rinishlari, sifatlari va ishlari haqida ma'lumotlar ketmoqda. Ana shu ma'lumotlardan bir qismini o'rganamiz. Shunda ko'zlari ichiga kirgan, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, do'ng peshona, ser soqol, taqir bosh va ishtonini shimarib olgan bir kishi o'rnidan turib: Ey Allohning rasuli, Allohdan qo'rqing, dedi. Ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. Ushbu rivoyatda zikri kelayotgan namoyandalari ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni Alloh taolodan qo'rqmaslikda, adolat qilmaslikda ayblamoqda. E'tibor beringa. Bir betayin nobakor Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ayblamoqda. Uning izdoshlari ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'lmiş ulamolarga nisbatan shuningdek muomalada bo'ladilar. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Buni ham birovlardan ajrab turish uchun qiladilar. Chin qalbdan Alloh taolo uchun qilmaydilar. Tilovatni
qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Qalblariga yetib bormaydi. Uni anglab yetish va onglariga singdirishga urinmaydilar ham. Shuning uchun ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Bir oz sabab topilsa bo'ldi. Tezda soqolini qirdirib, kiyimini o'zgartirib, hech narsani ko'rmagandek bo'lib turaveradilar. Agar ularni topsam, albatta Samud qavmidek qatr qilar edim. Chunki ular qayerda bo'lsalar ham fitna chiqaradilar va musulmonlarga katta zararlar yetkazadilar. Va anhu qol. Ba'atha Aliyun va huwa bil Yaman bizahabatin ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallama. فقسمها بين أربعة أيينة والأقرع وزيد الخيل وعلقمة فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الحيين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيت أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني ثم أدبر الرجل فاستأذن أحد القوم في قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد رواهما الشيخان va Tirmiziy yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Ali Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi: Uyayna, Al-Aqra, Zayd al-Khayl va Al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azablandilar va Najdni kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? O zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar o zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda. Va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmon maslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban
أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، قد جئت وخسرت، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم، أيتهم رجل أسود، عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. رواه الشيخان والترمذي. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ulzot mol taqsimlayotgan edilar. Ulzotning huzurlariga Zulhuvaysiga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u ey Allohning rasuli, adolat qiling dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shoring qursin. Men adolat qilmasam kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam noumid bo'libman, xusronga uchrabman dedilar. Bas Umar ibn Xattob ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray dedi. Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib, likkillab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulhuvaysira mashhur navbokarlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqir sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularning ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar
ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining

0: Islom uz radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.
1: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom uz radiosida tinglang.

عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، فتهارج الحمر تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دان روايات قلنده بر كون ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu paslettiler ve kütardılar. Hatta ki biz onu hurmalar arası demeken deyip güman kıldık. Biz keçki payet Urzat'ın aldılarına barganımızda bu şahalını bizde kurdular ve sizlerge nime buldu dediler. Ya Allah'ın Resulü, ertelab Daccalını zikir kıldınız. Onu paslettiniz ve kütardiniz. Hatta ki biz onu hurmalar arası demiken deyip güman kıldık, dedik. O zat, benim sizge havfum Daccal'dan başka da, eğer o çıksayu, men içinizde bolsam, sizlerinin örneğinizge uzun onge karşı duramam. Eğer o çıksayu, men içinizde bolmasam, her kişi uzunu uzun himaya kıladı. Allah her bir Müslüman üçün mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qisin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allah'ın bendeleri, sabit durunlar. Ya Allah'ın Resulü, onun yerde kalışı kandak, dedik. 40 gün, bir gün bir yıl çelik, bir gün bir ay çelik, bir gün bir hafta çelik, kalgan külleri sizlerinin küllerinizge okşayış, dediler. Ya Allah'ın Resulü, o şey bir yılda ge okşayış günde, bizge bir günün namazı, kifoya qiladimi dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga, xazinalaringni chiqar, deydi. Uning xazinalari
asalarilar podshohiga ergashgandek unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga ikki o'q yetadigancha bo'ladi. So'ngra uni chaqirsa, yuzlarida kulgu barq urgan holda yurib keladi. U shu holda turganida Alloh Isa alayhissalomni yuboradi. U kishi Damashqni sharqiy tarafidagi oq minoradan bo'yalgan ikki xil kiyimda, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotiga qo'ygan holda nozil bo'ladi. Qachon boshini eksa, qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa, undan lu'lu kabi donalar to'kiladi. U kishining nafasini sezgan kofir bo'lsa-ki, albatta o'ladi. Uning nafasi ko'zi yetgan yerga borib yetadi. Bas u zot uni izlab, Bobul Dudrudda topib o'ldiradi. Keyin Iso ibn Maryamning huzuriga Alloh undan saqlagan qavm keladi. Bas u zot ularning yuzlarini silaydi va ularga jannatdagi darajalari haqida gapiradilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Iso alayhisalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib o'sha yerga qo'y deydi. Keyin Alloh Ya'juj va Ma'jujni yuboradi. Ular har tomondan oqib kela boshlaydilar. Ularning avvalgilari Tabariya ko'li oldidan o'tayotib, undagi hamma narsani ichib yuboradilar. Oxirgilari o'tayotib, bunda bir vaqtlar suv bor edi, deydilar. Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari qamal qilinadilar. Hattoki ulardan biriga ho'kizni boshi bugungi kunda sizlarning biringizga 100 dinor yaxshi bo'lgandan ham yaxshi bo'lib qoladi. Bas Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari o'limga rag'bat qilib qoladilar. Shunda Alloh ularga bo'yinlari tomonidan nag'af qurtini yuboradi. Ular bir jon o'lgandek o'likka aylanadilar. So'ngra Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari yerga tushadilar. Ular yer yuzida ularning yog'i va sassig'i yetmagan biror qarich ham joy topa olmaydilar. Shunda Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari Allohga rag'bat qilib qoladilar. Bas Alloh tuyaning bo'yniga o'xshagan qushlarni yuboradi. Ular ularni ko'tarib olib borib, Alloh istagan tomonga tashlaydilar. So'ngra Alloh bir yomg'ir yuboradi. Undan biror loydan yoki jundan bo'lgan uy panada qolmaydi. U yerni yuvib, xuddi oynakka o'xshatib qo'yadi. Keyin yerga samarangni o'stir, barakangni qaytar deyiladi. O'sha kunda odamlar bir anorning o'zini yeb po'stog'ini soyobon qiladilar. Podalarga baraka kiritiladi. Hattoki bir tuyaning suti bir katta jamoa odamlarga kifoya qiladi. Bir sigirning suti bir qabila odamlarga yetadi. Bir qo'yning suti bir urug' odamlarga yetadi. Ular shunda holda turganlarida Alloh bir yoqimli shamolni yuboradi. U ularni qo'ltiqlaridan olib har mu'min va muslimni ruhini qabz qiladi. Keyin odamlarning yomonlari qoladi. Ular eshaklarga o'xshash jinsiy yaqinlik qiladilar. Ana o'shalarning boshida qiyomat qoyim bo'ladi, dedilar. Muslim, Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning tagi past, hech narsaga arzimasligini ham aytdilar. Va shu bilan birga uning fitnasi eng katta fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni ro'yatlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Termiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli,
o'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi? Dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lug' kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhissalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjolni izlab topib Baytul Maqdisdagi Lut degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar, ya'ni Isa alayhissalomning tushlari. Isa alayhissalomni yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواه الشيخان والترمذي مدن عالدن إبارة سبب برغان Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifaning gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhissalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. Ikkinchi toifa olimlarining tafsirlariga ko'ra esa har bir ahli kitob o'z o'limidan oldin albatta Iso alayhissalomga iymon keltiradi. Hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa. Ya'ni har bir yahudi ham o'z o'limidan oldin albatta Iso alayhissalomga iymon keltiradi. Ammo bu foyda bermaydigan iymon bo'ladi. Shuning uchun ham qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lar. Ya'ni Iso alayhissalom qiyomat kuni ularni ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhissalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. Walamma duriba bunu Maryam masalan iz qawmuka minhu yasiddun wa qalu a alihatina khayrun amhu ma darabuhu laka illa jadala بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم Ya'ni Ibn Maryam misol keltirgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak,
o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u, Iso,

0: hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
1: Ey tuproq aro yotgan maxluqotlar afzali, vodiylarni yayratgan vujudingiz hidlari, siz yotgan bu ravzaga jonginam fido etgum, unda yotib dur iffat, jo'mardlik, karam butun, oyoqlar sirot uzra toyib ketguvchi kunda, shafoat etib bizga siz siylaysiz u kunda, yoningizda yoturlar ikki birodaringiz, unuta olmas dillar, sodiq sohiblaringiz. Salom bo'lsin sizlarga, yozar qalam bitguncha, salom yetsin sizlarga, toki olam bitguncha.
0: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang. Qisqa satrlardagi tafakkur xulosalarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Luqmon hakim o'g'liga dedi: "O'g'lim, istig'forni ko'paytir. Allohning shunday bir fayzu rahmatlari borki, ularga istig'for aytadiganlargina erisha oladilar."

0: İslam Uz Radyosu. Dinlen, tefekkür kılın, bilmeyenlerinizge cevap alın.
1: Hikmatli şiir, hayrat ve hidayet manbayı. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom uz radiosida tinglaysiz.

من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواه الشيخان والترمذي. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم جانم قولده بولغان زات إلى قسم كي البته كلجكت إسنجزغة ابن مريم عليه السلام عادل حكم بولغان حال ده نازل بولور سن خاشني سندرور چوچکانه اولدرور جزياني بكار خلور مالنو كوپايترور حتى كبر كشي اونا قبر قلمي قويور hatto ki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolaver dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. İsa aleyhisselam kıyamatke yakın kalgani de yerge tüşüp, İslam şeriyeti ile hüküm yürütüp, hemme yokta adalet ornatediler. Bu kişinin haçını sindirişleri, haç ahlige karşı bolup, ularını yok kılışlarıdır. Çoçkanı öldürüşleri hem unga tegişli nerselerini yok kılışlarıge işaredir. Cizyeni bekar kılışları ise, İslam'dan başka dindegilerden, Müslümanlıktan başka nerseni, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karimaning ma'nosida ikki xil fikr aytganlar. Bunga oyatdagi o'limidan oldin iborasi sabab bo'lgan. Ba'zilar bu yerda Isoning o'limi nazarda tutilgan desalar, ba'zilar ahli kitobning o'limi nazarda tutilgan deydilar. Birinchi toifaning gapiga binoan oyatning ma'nosi bunday. Iso alayhisalom qiyomat yaqinlashganda tushganlarida u kishining o'limlaridan oldin ahli kitoblardan hech kim qolmay u zotga iymon keltiradi. İkinci taibi alimlerinin tafsirlerine göre ise, her bir ahli kitab öz olumudan aldın elbette İsa aleyhisselam'a iman getirdi. Hiç bir ahli kitab yok ki onge olumudan aldın iman getirmese. Yani her bir Yahudi hem öz olumudan aldın elbette İsa aleyhisselam'a iman getirdi. Ama bu fayda vermeydigan iman buladı. Şunun için hem kıyamet günü ise, u ularning ziddiga guvoh bo'lur. Ya'ni Isa alayhisalom qiyomat kuni ularning ziddiga guvohlik beradilar. Isa alayhisalomning nozil bo'lishlari qiyomatning alomatlaridan biri ekanligiga Zuhruf surasidagi quyidagi oyatlar ham dalildir. Walamma duriba bunu Maryam masalan iz qaumuka minhu yasiddun va qalu aalihatuna khayrun amhu Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il walau nasha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un هذا صراط مستقيم. Yani İbn Maryam misal keltirgan çoqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir.

0: Allohning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u, Iso, qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni, vaqti kelib, Iso qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda esa Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar. Mening ummatimdan bir toifa to qiyomat kunigacha haq uchun ustun bo'lib jang qiladilar. Bas Iso ibn Maryam tushadi. Ularning amiri unga kel, bizga namozga o't, deydi. Yo'q, sizlar ba'zingiz ba'zingizga amirsiz. Bu Allohning ushbu ummatga ko'rsatgan hurmatidir, deydi u. Iso alayhissalomning qaytib tushishlari g'aybiy e'tiqod masalalari doirasiga kiradi. Bunga ushbu oyatda ishora bor. Shuningdek, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarida ham uning bayoni kelgan. Shu ikki masdardan boshqa hujjatga e'tiqod qilib bo'lmaydi. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang. Albatta, u bo'ladi. Va menga ergashing. Bu gap Muhammad sollallohu alayhi va sallamning tillaridan aytilayotgan gapdir. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ya'ni qiyomat kuni haqida hech shubhalanmasdan Muhammad sollallohu alayhi va sallamga ergashish eng to'g'ri yo'ldir. Bundan boshqa to'g'ri yo'l yo'q. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam: Wallohi la yanzilanna ibnu Maryama hakaman adilan فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَدْعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْقَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Allohga qasamki, albatta Ibn Maryam odil hakam bo'lib nozil bo'lgay. So'ng albatta xochni sindirgay. Albatta cho'chqani o'ldirgay. Albatta jizyani bekor qilgay. Albatta yosh tuyalar tark qilingay. Ularni sug'orilmagay. Albatta odamlar orasidagi ko'ra olmaslik, hasad qilish va bir-birini yomon ko'rish ketgay va albatta u molga da'vat qilgay, ammo uni birov qabul qilmas, dedilar. Chunki mol dunyo hamma yoqni bosib ketgan bo'ladi. Shuning uchun ham odamlar orasidagi o'zaro dushmanlik qolmagan bo'ladi. An Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Yakhrujud dajjal fi ummati فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة رواه مسلم. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه دان رواية قرنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم: Dajjol ummatim ichidan chiqib 40, bilmayman 40 kunmi, 40 oymi, 40 yilmi turur. Keyin Alloh Iso ibn Maryamni yuborur. U xuddi Urva ibn Mas'udga o'xshar. Bas u haligi dajjolni izlab topib halok etur. Keyin odamlar 7 yil 2 kishi orasida adovat bo'lmay tururlar, dedilar. Ikkisini Muslim rivoyat qilgan. Roviy Dajjolning chiqqanidan keyin yer yuzida turishi 40 yilmi, oymi yoki kunmi ekanida shakka tushib qolgan ekan. Biz buni 40 kun ekanini va o'kunlar qandoq kunlar ekanini Tamim ad-Dori radhiyallohu anhuning hadislaridan o'rganamiz. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa bayni va bayna Isa alayhi assalam nabiyun va innahu nazilun fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ila al-humrah wal bayad bayna mumassaratayn كأن رأسه يقطره وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويذع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قرنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم Men bilan Isa alayhissalomning oramizda nabiy yo'q. Albatta u nozil bo'lar. Qachon uni ko'rsangiz, tanib olinglar. O'rta bo'yli, qizg'ish, oq kishi. Ikki sarg'ish kiyim kiygan, xuddi boshidan qatra tomib turganga o'xshaydi. Agar unga hol yetmagan bo'lsa ham, islom uchun odamlarga qarshi urush qiladi. Masihid Dajjalni qatl qiladi. So'ng yer yuzida eminlik voqi bo'ladi. Hatto sherlar tuyalar bilan, yo'lbarslar mollar bilan va bo'rilar qo'ylar bilan bir yaylovda bo'lurlar. Bolalar ilon bilan birga o'ynarlar. Iso yer yuzida 40 yil turadi. So'ngra vafot etadi va janozasini musulmonlar o'qiydi, dedilar. Abu Davud, Al-Hakim va Imom Ahmad rivoyat qilgan. Aqoid ilmi ulamolari qiyomatning ulkan alomatlari sifatida yuqoridagilarni zikr qildilar. Ba'zilar yana bir ikkitasini ham qo'shadilar. Ammo kishilar o'rtasida Imom Mahdi haqlarida ko'p savollar bo'ladi. Shuning uchun biz u kishi haqida ham ma'lumot berib o'tishni lozim topdik. Imom Mahdining chiqishlari ham qiyomatning alomatlaridan biri bo'ladi.
1: Bid'at nima? Bid'at so'zi lug'atda bir narsani yangitdan paydo qilish ma'nosini anglatadi. Bid'atning shar'iy istilohi ta'rifiga keladigan bo'lsak, ulamolar bu masalada bir xil fikrga ittifoq qilmaganlar. Mazkur ta'riflarning hammasini jamlab tahlil qilgan mutaxassislar ularni ikki asosiy yo'nalishga taqsimlaydi.

0: Islom uz radiosi. Ma'rifat to'lqini.
1: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim.
3: Alhamdulillah.

mavhum, qo'rqinch va xavfi xatarini ham inkor etadi. Jinlar haqiqatda bor mavjudotlar bo'lib, asli o'tdan yaratilgan. Jin so'zining lug'aviy ma'nosi esa to'silgan, yashirilgan, ya'ni odamlar ko'zidan to'silgan narsa deganidir. Shu sababli ham u insonlarga ko'rinmaydi. Ular o'zlari ko'rinmay turib, bizlarni va boshqa narsalarni ko'rishlari mumkin. Shu bilan birga turli shakllarga kirishlari ham mumkin. Ularni ichida ham xuddi odamlarga o'xshab iymonli, iymonsiz, yaxshi yomon, hidoyatda yurgani va adashganlari, sodda va firibgarlari bor. Jinlardan ham Qur'onga, Muhammad alayhissalomga iymon keltirib, yaxshi yo'lda yurganlari jannatga, iymonsiz bo'lib yomon yo'lda yurganlari do'zaxga tushadi. Ular odamlarga hech qanday yordam bera olmaydilar. Shuningdek, ular g'ayb sirlarini bilmaydilar. Chunki Qur'oni Karim nozil bo'lganidan so'ng ular bu xislatdan mahrum bo'lishgan. Jinlarning Alloh taolo bilan nasab yo'lidagi bog'liqlariga kelsak, bu haqida har qanday fikr to'xmatdir. Saba surasida bir guruh jinlar Sulaymon alayhissalomga xizmatkor bo'lganlari, u zot hassaga suyanib turib vafot etganlaridan so'ng ham tirik kuzatib turibdi deb o'ylab, mashaqqatli ishda davom etganlari haqida oyatlar bor. Islomdan avvalgi vaqtda jinlar osmonga chiqib, maloikalarni o'zaro suhbatlarini, jumladan yaqin kunlarda sodir bo'ladigan ba'zi ishlar haqidagi ma'lumotlarni yashirincha eshitib, yerdagi folbuni munajjimlarga birga o'nni qo'shib yetkazishar ekan. Birdan kutilmagan hodisaga duch keldilar. Osmon xabariga quloq osgani chiqishsa, ularni yulduzlardan uzilib chiqqan uchqunlar urib haydaydigan bo'lib qolibdi. Ular yerga o'z qavmlari huzuriga qaytib, nima bo'ldi ekan, bizni uchqunlar quvadigan bo'lib qoldi-ku, deyishdi. Shunda ba'zilari dunyoda biror ulkan olamshumul o'zgarish ro'y bergan bo'lsa kerak, deyishdi. Mashriq va mag'ribni kezib, bizdan osmon xabarini to'sib turgan narsani qidirish zarur degan qarorga kelib, safarga otlanishdi. Rivoyatlarda naql qilinishicha, Nasibin nomi bilan ataladigan joyda yashovchi jinlardan 7 nafari Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bomdod namozida qiroat qilayotganlarini eshitib to'xtashadi va bizdan osmon xabarini to'sgan narsa shu deb o'z qavmlariga qaytib bo'lgan hodisani aytishadi. Shunda Alloh taolo o'z rasuliga jin surasini nozil qiladi. Jin haqidagi hadislarni jamlab o'rganib chiqilganda ularning vakillari Rasul alayhissalomning huzurlariga kamida 6 marta kelgani ma'lum bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyiladi. Kunnama Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam zata laylatin fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiya wash-shi'abi fabitna bi sharri laylatin bata biha qaumun falamma asbahna إذ هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة علاف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه مسلم والترمذي وأحمد كتلردن برد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برقى يديك U zotni yo'qotib qo'ydik va vodiylardan, daralardan axtara ketdik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik. Tong ottirganimizda banagoh u zot Hiro tarafdan kelib qoldilar. Ey Allohning rasuli, sizni yo'qotib qo'yib, izlab topa olmadik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik, dedik. Shunda u zot, oldimga jinlarning da'vatchisi kelgan edi. U bilan birga borib, ularga Qur'on o'qib berdim, dedilar. Keyin bizni yetaklab borib, ularning izlarini va gulxanlarining asoratlarini ko'rsatdilar. Ular o'zotdan

0: ozuqa so'rashibdi. U zot qo'lingizga tushgan so'yilishida ustida Allohning ismi zikr qilingan har bir ustuxon siz uchun go'shtdan ham ortiqdir. Har bir tezak ulug'laringizga yemdir, debdilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u ikkisi bilan istinjo qilmang, chunki ular birodarlaringizni taomidir, dedilar. Muslim, Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Quyidagi rivoyatda esa ikkinchi qissa hikoya qilinadi. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: "Intalaqa an-nabiyyu wa intalaqa bi ma'ah hatta intaha ila al-barazi, thumma khatta li khuttatan wa qala la tabrah hatta arji'a ilayk. Fama ja'a hatta ja'a as-sahr, fa qala sallallahu alayhi wa sallam: Ursiltu ila al-jinni, fa qultu fama hadhihi al-aswat allati asma'uha? Fa qala sallallahu alayhi wa sallam: هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قرنادا نبي صلى الله عليه وسلم يورب كتلار وميني أزدار بلن برغا يتكلب عدلار نهاية كيني جايغا يتب كيلدك سنغر منغا بر چزق چزدلار دا عدنغا قايتب كيلغنم چا كتب قلما ددلار سهرغا چا كيلمادلار. Keyin u zot sallallohu alayhi vasallam jinlarga rasul qilib yuborildim, dedilar. U holda men eshitgan ovozlar qanday ovozlar, dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam bu ularning men bilan xayrlashganidagi va menga salom berishgandagi ovozlari, dedilar. Ha, biz yashayotgan olam sir asrorlarga to'la. Hali biz bilmagan mahluqotlar, turli jonzotlar, ajoyibotlar to'lib yotibdi. Biz ularning ichida yashab yuramiz, lekin ozginasidangina xabardormiz. Har kuni yangidan yangi kashfiyotlar bo'lib turibdi. Ba'zi narsalarning o'zini, boshqalarining kuchini, uchinchilarning esa ta'sirini anglaymiz xolos. Jinlar ham biz uchun sir bo'lib turgan o'sha narsalarning biridir. Ular haqida Qur'onda va hadisda kelgan xabarlarni tasdiqlash va undan boshqa turli bid'atu xurofatlarga berilmaslik bizning burchimizdir. Vallohu a'lam.
1: 192 savol. Jin, shayton, arvohlarni ko'rish mumkinmi? Jin, shayton, arvohlar ko'zga ko'rinadimi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Diniy adabiyotlarimizda jin va shaytonning odamlarga ko'ringani haqida ma'lumotlar bor. Ammo arvohlarning tirik odamga ko'rinishi to'g'risida e'timodli hech qanday gap yo'q. Vallohu a'lam.
1: 6-bob. Boshqa aqidaviy masalalar haqida. 193 savol. Ob-havo ma'lumotlari g'ayb ilmiga kiradimi? Ob-havo ma'lumotini eshitsa va boshqalarga uni yetkazsa, gunoh bo'ladimi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, gunoh bo'lmaydi. Ob-havo ma'lumoti g'aybni xabari emas. Ko'zga ko'rinib turgan omillarni hisobga olib, ilmiy asosda taxmin qilish xolos. Vallohu a'lam.

sallallohu alayhi vasallamning hadisi shariflaridan ham tushunib olamiz. An Abi Kabshata al-Anmariyyu radiyallohu anhu anin nabiyyi sallallohu alayhi vasallam qol: Thalathatun uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Qol: Ma naqasa malu 'abdun min sadaqatin ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سوى رواه الترمذي. أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قلندا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش نرسگا قسم شمان بندنين مال صدقه إله نخصانگا اشرمس banda bir zulmga uchrasa-yu unga sabr qilsa, albatta Alloh uning izzatini ziyoda qilur. Banda tilanchilik eshigini ochsa, albatta Alloh unga faqirlik eshigini ochar. Yoki shunga o'xshash bir kalima. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo 4 nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silayi rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur. Bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi. U ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga sochadi. U bilan Robbisiga taqvo qilmaydi, silayi rahim qilmaydi. Undagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon darajadir. Bir bandaga Alloh molni ham, ilmni ham rizq qilib beribdi. U esa agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilur edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining gunohi barobardir, dedilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu hadis sharifda molga qo'shib ilmning ham rizq deb atalishi e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga, banda Alloh taolo tomonidan berilgan rizqqa nisbatan qilgan tasarrufiga binoan turli darajalarga erishishini ham bilib olmoqdamiz. Rizqni taqvo bilan Alloh taoloning roziligi uchun sarflagan banda oliy darajaga erishadi. Rizqni ilmsiz ravishda to'g'ri kelgan tomonga sochgan, u bilan Robbisiga taqvo qilmagan, silayi rahim qilmagan, undagi Allohning haqqini bilmagan banda esa eng yomon darajada bo'ladi. Imom Ibn Abi Dunya va Al-Hakim rivoyat qilgan hadisi sharifda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar: Ruhul Qudus mening ko'nglimga
Nafs o'z rizqini to'laligicha olmaguncha zinhor o'lmas. Allohga taqvo qilinglar, talab rizqni go'zal qilinglar. Rizqning kech qolishi sizni uni Allohga ma'siyat ila talab qilishga olib bormasin. Albatta, Allohning huzuridagi narsaga faqat u zotga to'at qilish ila erishiladi degan ma'noni soldi, dedilar. Bu hadis sharifdan ham bir necha muhim foydalar olamiz. Birinchisi, har bir jon rizqini to'la olishi muqarrar ekani. Ikkinchisi, talab rizqni taqvo asosida halol yo'l bilan qilish zarurligi. Uchinchisi, rizqi kech qolsa haromga qo'l urish mumkin emasligi. Alloh taoloning huzuridagi narsaga erishaman degan odam u zotga to'at qilmog'i lozimligi. Imom Bayhaqiy Abu Dardo